Nama yamel murka bu fomu yaranın bu herkesin sözü bir siyu hacara.

0: Bu ne çebe hestira? Sapka. Gövdekat. Ya kuday teniyat.
1: Ahadu. Ahad. Teniyat. Ahad.